İmbar din bin bideyim asmana sur kabuste vel bir gifte hay be yar ateş ateş.